0: Vay, vay, vay, vay, visins, vay. İnsin şu tanınacı. Apamı uçakta insin şu tapsastak ahatavan apamı uçakari.
1: Konkur iç vavs, konkur iç. Bir onako iç bari numan taps. Doğru duman taps, konkur iç, konkur iç.